Daha fazla karşılaşmayacağım. Hep böyle arayacağım. Bir gün artık onları bir düşünüyorum.